helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve

Spastkım. Erê olay. Sıhhatem mamoste jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy suru deramı.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışını da kali kali. Zahari zahari ciddi gümek gümek yeteri yeteri bami bavuru çama. Bakın ya dedin abi şahret edesin, az kuşum edin desin, az yedin cüme desin, az yorin. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Allah Resulü'nün bir açımını cem yakacı idi Türkiye mi diye ben zirahı çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerden de recu da kondurayan tabi çartıl ya bildi misin aşka faizli bir vermir atarı değildir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre'de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağırır akvat yavşanına hiyalı hımakin rüke vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ah le le arabe misurası ve rabine abaye kurubaye şerkubaye garbi çeburası meteye gimine. Aziz şümünü cem yankacıydı acem emdiye kapın zirafe çapın zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu hamak.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim.

0: çekip bu konuş oğlum.
1: Babalar önce olmuşlar mı isterim?
2: Rabo! Oğlun öldü!
1: Ne?
2: Oğlun öldü!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela çirirani ma harcay. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya çirimi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Enta zhugha. Şuf şlon.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru zera min.